0: bir halin
1: yalnızlık zindanında parmaklıkmış resimler sarar bütün bedenimi hüzün gam keder sarar bütün bedenimi hüzün

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Karnaval'dan ve harika bir salı gününden tüm dinleyenlerimize merhaba. Eylem ben. Hafta içerisinde her gün olduğu gibi bugün de 2 saat boyunca sizlerle birlikteyim. Açın radyolarınızın sesini ve koltuklarınıza yansının. Başlıyoruz programı.

Bu aralar kimle konuşsam ya düğüne gidiyorlar ya düğünden geliyorlar. Kahramanmaraş'ta enteresan bir şey olmuş. Bir damat takı töreninde altın yerine tam 100 civciv almış. Evet, damadın eski ustası demiş ki bir çuval sana yatırım olsun. Böyle bir armağanda bulunmuş. Altın fiyatını takip etmeye çok gerek kalmadı galiba. Bundan sonra düğünlerde kaç gram taktın yerine kaç civciv bıraktın da olabilir. Eğlenceli komik olmuş aslında. Ama acaba genç çift ne düşündü bu 100 civciv hediyesinden sonra?

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

tekrar sevemem diyenler. Bence öyle büyük laflar etmeye çok da gerek yok. Hayat bazen öyle senaryolar yazıyor ki hayatınız tümden değişebiliyor. Manisa'da yaşayan 75 yaşında bir kadın, yıllarca hizmetçilik yaptığı patronun aslında öz babası olduğunu DNA testiyle öğrenmiş ve mahkeme kararıyla babalığı kesinleşince de yaklaşık 1 milyar liralık mirasa da ortak olmuş. Hayat gerçekten sürprizlerle dolu. Hayat gerçekten çok garip bence. İki tane garip haber programımızdan. Dünyadan değil Türkiye'den aktardık. Böyle enteresan bir haftaya girdik.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
4: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Street Journal'ın haberine göre süper zenginlerin yeni modasından bahsedeceğim size. Biz de böyle uzaktan izliyoruz. Sadece artık büyük bir malikane almıyorlarmış. Etrafındaki evleri de tek tek satın alıp kendilerine adeta özel bir mahalle kuruyorlarmış. İçinde özel otoparklar var, yürüyüş yolları var. Yani komşu gürültü yapıyor derdi yok çünkü komşular zaten kendileri oluyorlar. Ne acayip değil mi? Yani ya dünyanın bir tarafına bakıyorsunuz 40 metrekare evlerde yaşayanlar var. Sefalet içinde yaşayanlar var. Bir tarafa bakıyorsunuz sırf komşunun sesinden gürültüsünden rahatsız olmamak için bütün mahalleyi satın alanlar var.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

şaşırtmaya ve etkilemeye devam ediyor. Gerçekten öyle. Yani birçok şeyden gün içerisinde etkileniyoruz ama bu benim için de öyle. Herhangi bir fotoğraf gördüğümde ister istemez doğanın bir parçası. Kapılıp gidiyorum fotoğrafa. Yani sanat eserlerini de izlemek çok keyifli olabilir. Çanakkale'de mesela halk arasında Kalpe Göl ya da Pembe Göl olarak bilinen bir göl var. Temmuz ayı ile birlikte yeniden pembeye büründü. Gerçekten pembe. Üstelik bu yıl biraz naz da yaptı deniliyor. Son 13 yılın en yoğun yağışları nedeniyle renk değişimi birazcık gecikmeli gerçekleşti. Kalp şeklinde bir görüntüsü var gölün. Pembe tonlarıyla sosyal medyanın da yeni gözdesim. Selfie çekmek isteyenler şimdiden rotayı Çanakkale'ye çevirmiş durumdalar. Hafta sonu henüz zaman var plan yapmak için.

Hepimizin hayalleri var. Özellikle emekli olduktan sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz, nerelerde yaşamayı düşünüyorsunuz bilmiyorum ama TÜİK'in bu hafta yeni araştırması yayınlandı. Bakmışlar emekliler en çok hangi kentlere göç ediyormuş. Listenin zirvesinde İstanbul var. Vallahi ben çok şaşırdım. Çünkü genelde İstanbul'da yaşayan birçok arkadaşım ya bir an önce emekliliği bile beklemeden aslında yavaş yavaş uzaklaşmak istiyorlar. Büyükşehir kabusunu, trafiği çok da çekmek istemiyoruz galiba belli bir yaştan sonra. Ardından Balıkesir ve Ankara geliyormuş. Artık sakin bir hayat yaşayacağım diyorlar ama yine büyük şehirler dikkat ettiyseniz. Çünkü mesele sadece deniz kenarı değil.

profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Ne diyorduk, emeklilikte nereye yerleşeceğiz, ne yapacağız? Ya gönül tabii ki böyle küçük kasaba, köy ister. Ama bir taraftan çocuklara da yakın olmak, torunları da daha sık görebilmek, ne bileyim sağlık hizmetlerinden faydalanabilmek, pazara, markete yakın olabilmek de bence hayatın her döneminde önemli. O yüzden Türkiye'de emekli olan birçok kişi de aynen böyle düşünüyormuş. Büyük şehirleri tercih ediyorlarmış. Ama Balıkesir deyince de çok güzel bir şehir değil mi? Hem deniz var, hem büyük şehir. Tarımsal olarak da baktığınızda çok güzel bir şehir. Buradan selamlarımızı gönderelim Balıkesir'den bizi dinleyenlere.

dünyanın en zengin ülkeleri açıklandı. 2026'ya göre kişi başına ortalama servette zirvede İsviçre var. Onu Amerika ve Lüksemburg takip ediyor. İlk 30 Avrupa'nın ağırlığı var. Asya'dan Hong Kong, Singapur ve Japonya gibi ülkelerde listedeler. Tabii burada küçük bir dipnot var. Bu rakamlar ülkenin toplam servetinin yetişkin nüfusa bölünmesiyle hesaplanıyor. Yani mahallede bir milyarder varsa ortalama hepimizin morali biraz yükseliyor. İstatistik biliminin kerameti de bu olsa gerek.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

ara ara kendime sorduğum şeylerden bir tanesi. Zeus gerçekten bu topraklarda mı yaşıyordu? Gidip görmek en iyisi galiba. Antik Yunan tanrılarının efsanevi evi ülkemizde biliyorsunuz Olimpos'ta UNESCO Dünya Mirası listesine aday gösterildi ve eğer kabul edilirse yalnızca nefes kesen manzarasıyla değil mitoloji ve tarihiyle de dünya çapında tescilini almış olacak. Düşünsenize bazıları daha temiz hava almak için çıkıyor, bazıları da Zeus'la karşılaşmak için benim gibi olanlar ya.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
1: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

anlaşıldı bu yaz. Muhtemelen birçoğumuz dağ bayır gezeceğiz. Evet, az önce kendi ülkemizden bahsettik, Olimpos Dağı'ndan. Gitmeyenler varsa muhakkak gidip ziyaret etsinler. Ardından Yunanistan'ın Mora Yarımadası'na da gideceğiz galiba. Christopher Nolan'ın The Odyssey filminin ardından turizmde büyük bir hareketlilik bekleniyormuş. Homerus'un destanından uyarlanan filmin çekimlerine ev sahipliği yaptı bu bölge. Önümüzdeki dönemde dünyanın dört bir yanından ziyaretçi çekecek. Küçücük yer. İnsanlarla dolu taşıyacak bence.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

işten geldiniz, kumanda elinizde, bir bölüm daha izleyeyim dediniz. Sonra bir bölüm, bir bölüm, bir bölüm. İşte bilim insanları tam da bu alışkanlığımıza dikkat çekiyorlar. Bir araştırma yapmışlar Amerika'da. Orta yaşlarda çok sık televizyon izleyen kişilerin beyinleri giderek küçülüyormuş. Sadece oturmak değil, otururken ne yaptığımız, masa başında çalışırken problem çözen, düşünen ya da iletişim kuran kişilerde aynı olumsuz sonuçlar görünmüyor. Yani böyle dümdüz ekrana bakıyorsanız büyük sıkıntı. Hatırlatayım dedim akşam olmadan.

Karnaval'ın bugün de sonuna geldik. Katılan dinleyen tüm dinleyenlerime çok teşekkür ediyorum. Yarın haftanın tam ortasında aynı saate ve frekansta yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
4: Reklamlar. Bitmiyor, bitti demekle geçmiyor kalp ağrısı. Adil değil tek tarafın.

ihtiyaca binaen aşk icat etti.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle. Ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı. Lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri. 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Pehlivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.

Günün en güzel saatlerini paylaşacağımız Hayatın Ritmi başlıyor. Bugün de yine bu iki saat boyunca en sevdiğiniz şarkılarla, günün güzel haberleriyle Hayatın Ritmini bizimle birlikte yakalayacaksınız. Günün anın Hayatın Ritmini yakalamak istiyorsanız açın radyonu. Ben Rana Mikrofonu'na geçiyorum. Siz radyonu. Günün iki saatini birlikte paylaşmaya başlayalım. Hepiniz hoş geldiniz.

geniş çapta. Yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü. Pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

güzel şeylerden bahsedelim. Güzel ihtimaller uyandıralım hayatımızda. Peki bugün nelerden bahsedeceğiz hayatın ritmini? Şöyle bir bakalım. Uzmanlardan her gün oturarak çalışanlar için kritik bir dakika uyarısı gelmiş. Bundan bahsedeceğiz. Ağustos'ta gökyüzündeki şölenden bahsedeceğiz. Güne güzel başlamanın yollarından. Tatili en mükemmel nasıl geçiririz ondan bahsedeceğiz. Bazı makyaj ürünlerini buzdolabında saklamamız gerekiyor. Acaba hangileri ona bakacağız? Aynı zamanda esneklikten bahsedeceğiz. Vücudumuzun esnekliğinin önemini bahsedeceğiz. Yine bugün hayatın ritmi dopdolu. Yine hayatın ritmiyle mümkün olacağız.

0: ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

kurduğumuz hayaller, gördüğümüz düşler gerçek olsun diyoruz ya, gördüğümüz güzel düşler diyelim ona. Zaman zaman gece gördüğümüz düşleri, gün içinde karşılaşacağımız insanları, yaşayacağımız olayları kestiremiyoruz tabii ki. Zaman zaman hayatı gelişi güzel yaşarken çoğu zaman plan program çerçevesinde yaşamaya çalışıyoruz. Peki, umarım bugün güzelliklerle karşılaşırsınız. Bugün istediğiniz ne varsa ayağınıza kadar gelir. Gördüğünüz güzel düşler gerçek olur, hayal ettikleriniz sizin olur diyelim. Bu güzel salıyı keyiflendirmeye devam ederken hayatın ritminde en sevdiğiniz şarkılarla günü renklendirin. Peki, Beşir Bayraktar'ı dinleyeceğiz. Mehmet Erdem'den Zeynep Salih'e, Hande Ünsal'dan Buraya, Simge Dönece Seçkin'e en sevdiğiniz sesler için radyonuzun sesi açık olsun.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Zaman zaman gün içinde yaşadığımız stres, zaman zaman hayatımızda devam eden stres vücudumuzda bir gerginliğe sebep oluyor. Siz de mutlaka çoğu zaman denemişsinizdir esneme hareketleriyle o gerginliği azaltmayı. Ancak uzmanlar vücudunuzdaki bu kısıtlanmışlık hissinin asıl sorumlusunun esneme hareketleriyle geçemeyeceğini söylüyorlar. Hareket kabiliyeti eksikliği sebebiyle vücut esnekliğini kaybetmiş olabilir. Sürekli esnemenin işe yaramadığını söylüyorlar. Gergin hissettiğinizde yaptığınız ilk şey esneme hareketleri yapmaksa sadece esnemenin vücudun bu sorununu çözmediğini söylüyorlar. Aklınızda olsun, amacınız sadece gevşemek olmasın diyorlar. Yaşlandıkça daha güçlü, daha yetenekli, yaralanmalara karşı da daha dirençli olmak olsun. Odaklanmanız gereken asıl şey daha iyi hareket etmeyi öğrenmek demiş yapılan araştırmalar. Ben de hatırlatmış olayım, belki denemek isteyenler olur.

için sevgili hanımlar size bir şey sormak istiyorum. Makyaj ürünlerinizi, makyaj malzemeleri nerede saklıyorsunuz? Genelde büyük bir ihtimalle ya banyo dolabında ya da makyaj masasında saklanır. Özellikle makyaj masamız vardır bizim. Ancak aslında bazı ürünlerin buzdolabında saklanması gerektiğini muhtemelen duymadınız daha önce. Gelin hangi makyaj ürünlerinin buzdolabında saklanması gerektiğine bakalım. Göz kremlerinizin soğuk olması sadece serinletici bir etki yaratmıyormuş. Aynı zamanda kan damarlarındaki şişlikleri de indiriyormuş. Bu yüzden göz çevresi kremlerinizi buzdolabında saklayın diyorlar. Parfümler, evet yanlış duymadınız. Isı ve güneş ışığı favori parfümünüzün kokusunu değiştirsin istemiyorsanız eğer parfümünüzü de buzdolabında saklayın diyorlar. Doğal vücut ürünleri kullanıyorsanız eğer onları da buzdolabında muhafaza etmenin ömürlüğünü uzatacağını söylüyorlar. Yüz maskeleri, eyelinerlar, hatta dudak balsamı olan parlatıcıların da buzdolabında saklanması gerektiğini söylüyorlar. Bu önemli detaylar aklınızda olsun. Varsa mini bir buzdolabı masanızın üstüne sığacak kadar onu da edinirseniz makyaj masanızın üzerinde mini buzdolabında makyaj ürünlerinizi de saklayabilirsiniz.

Hayatta hiçbir zaman mükemmeliyetçi olmamak lazım diye düşünüyorum. Çünkü mükemmeliyetçilik bir kere anksiyeteyi yükseltiyor. Fakat yine de yaşadığınız o güzel anları en güzel şekilde yaşamak istiyorsanız, mesela tatilinizi en iyi şekilde değerlendirmek istiyorsanız, mükemmel tatilin ipuçlarını vermişler. Tabii hiçbir şey mükemmel değildir ama siz yine de sorunlarla karşılaşmamak, en iyisini yaşamak için bize kulak verin. Beklenti yaratabilmek için mümkün olduğunca erken plan yapmanız gerekiyor. Uzmanlar uçak biletlerinin, tatil hazırlıklarının erken yapılmasının daha iyi bir tatil için vazgeçilmez olduğunu söylüyorlar. Pişmanlığınızı en aza indirgemek için kendi adınıza birkaç seçenekle sınırlandıracaksınız. Ona göre seçim yapacaksınız. Bir haftalık tatilin en iyi tatil olduğunu söylüyorlar. Zira bir haftadan sonraki tatilin çok da mutlu hissettirmediği görüşündeler. Mental açıdan tatil moduna girebilmek için de kendinize bir zaman vereceksiniz. Bu yüzden erken tatil programı yaptığınızda mental açıdan da kendinizi tatile hazırlamış oluyorsunuz ve maksimum mutluluk için fazla eşya götürmeyin. Eşyalara değil deneyimlere para verin diyorlar. Peki sizin mükemmel tatil anlayışınız nasıl? Şöyle bir gözden geçirin, belki eklemek istedikleriniz olacak.

0: 99.5 Radyo Moni.
1: Şimdi reklamlar, reklamlar.
0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Güne nasıl başlarsınız? Kimimiz yatağın solundan kalkınca biraz mutsuz başlar. Kimimiz her güne pozitif başlar. Kişiden kişiye değişkenlik gösterse de havanın durumunu, o anki ruh durumunuzla, gökyüzünün durumunu, aya, güneşe bağlı olarak değişkenlik gösterebiliyor. Fakat güne güzel başlamanın yolları var. Güne en iyi şekilde başlayabilmek için, güzel bir gün geçirebilmek için bir gece önceden gün planlansın diyorlar. Ben spontan yaşamayı seven taraftayım ama yine de küçük planlar yapabiliriz bir sonraki gün için. Güzel bir sesle uyanın demişler. Mesela sevdiğiniz birini, mesela en sevdiğiniz şarkıyla. Aynı zamanda tabii çalar saatle uyanmak yerine güne başlama sesinizin daha iyi bir ses olması gerektiği görüşündeler. Erken uyanmanın güne en iyi başlama yolu olduğunu söylüyorlar. Egzersiz yaparak, meditasyon yaparak, kahvaltı yaparak güne başlamamız gerektiğini söylüyorlar. Bir de sevdiklerinizi kucaklayın, öpün, onlara günaydın mesajları gönderin. Böylece güne daha iyi başlarsınız demişler. O halde biz de güne başlarken en iyi nasıl uyanırız? Kendi programımızı yapalım ama tabii kısmayalım.

Şimdi Ağustos'u hafta sonu karşıladık. Bugün ayın 4'ü. 4 Ağustos'a başlıyoruz. Dolayısıyla Ağustos ayı boyunca gökyüzünde yaşanacak şölene şöyle bir göz atmak istiyorum. En yoğun dönemini gökyüzü 13 Ağustos gecesi yaşayacakmış. Göktaşı yağmurunun 13 Ağustos gecesi zirve yapacağı söylüyorlar. Her yıl olduğu gibi bu yılda yine Ağustos ayında yılın en görkemli meteor yağmurlarından biri olan Perseid meteor yağmurunu izleyeceğiz. 24 Ağustos'a kadar 17 Temmuz'da başladı ama 24 Ağustos'a kadar devam edecek. Özellikle 13-14 Ağustos'ta zirve yapacak. 13 ve 14 Ağustos gecelerinde saatte 100 meteoru izleyebilirsiniz diyorlar. Denk gelirse sizin baktığınız yerlere. Perseid meteor yağmurunun haricinde çıplak gözle izleyeceğimiz çok önemli olaylardan bahsetmemişler. Bu yüzden gözünüz Ağustos ayında Perseid meteor yağmurunda olsun diyelim.

saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.

Belki de her gün egzersiz yapıyorsunuz. Her gün spor salonuna uğruyorsunuz. En azından haftada 3-4 gün spor yapmayı adet haline getirdiniz ama sürekli oturarak çalışıyorsanız onun bile yetmeyeceğini söylüyorlar uzmanlar. Saatlerce spor yapmak yerine her yarım saatte bir, her saat başında kalkıp hareket etmenin daha faydalı olduğunu söylemişler. Yani evet, egzersiz programlarına devam edeceksiniz. Evet, her gün en azından yarım saat, bir saat spor yapmak önemli, yürüyüş yapmak önemli. Ancak günün geri kalanını oturarak geçirmenin hala ciddi sağlık sorunlarını ortaya çıkartabileceğini söylüyorlar. Hiç değilse her saat başında birkaç dakika mutlaka yürüyüş yapın demişler. Eğer oturarak çalıştığınız bir işiniz varsa, eğer günün büyük çoğunluğunu oturarak geçiriyorsanız her saat başında ayağa kalkıp birkaç dakikalık yürüyüşler yapmayı ihmal etmeyin diyelim o halde.

0: Yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Reklamlar. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
4: Hayatın ritmi devam ediyor.

Türkiye'nin hatta dünyanın dört bir yanından çok üzücü orman yangını haberleri geliyor. Ciğerlerimiz yanıyor diyorlar ya, çok doğru söylüyorlar. Çok üzücü haberler. Dünyadaki en tatsız haberlerden bir tanesi bence yaz ayları geldiği vakit orman yangınları haberleri duymak. Sadece üzülmekle kalmıyoruz. Uzmanlar yangınlar sebebiyle oluşan bu yoğun dumanın özellikle yaşlılarda, çocuklarda, kronik hastalıkları olan kişilerde ciddi solunum yolu problemlerine de yol açtığını söylemişler. Yapılan araştırmalarda sağlıklı bireylerin bile baş ağrısı, göz yanması, boğazda tahriş gibi şikayetlerle etkilenebildiğini söylüyorlar. Yani aslında insanoğlu ne yaparsa kendine yapıyor bazen fark etmeden. Umarım güzel haberler alacağımız güzel bir gün olsun diyelim. Böyle tatsız haberler duymuyorum.

0: bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

Müzik dünyasından güzel haberler de veriyoruz. O güzel haberlerden biri de Derya Uluğ ve Asil Göktepe'sinden geldi. 10 yıllık aşk mutlu sona ulaşıyor. Uzun yıllardır birlikte olduğu nişanlısı Asil Gök'le evlilik hazırlıklarında sona doğru geldiklerini açıkladı Derya Uluğ. Yıl bitmeden sade bir törende dünya evine girmeyi planladıklarını söylemişler. Aynı zamanda Asil Gök'ten daha doğrusu ilk single heyecanı da alıyoruz. Başarılı müzisyen prodüktör Asil Gök kariyerinin ilk solo single çalışması Ne Oldu Böyle'yi de hayranlarının karşısına çıkartmış. Biliyorsunuz Yansıma'yla Derya Ulu'yla düetinin ardından kendi single çalışmasını biz de hayatın ritminde yabaniyle dinleyeceğiz Derya Ulu'yu. Peki radyonuz açık olursa çok sevdiğiniz sesler, günün güzel haberleri.

Güzel bir salı dedik. Haftanın ikinci iş gününde bu güzel salının tadını birlikte çıkarttık. Hayatın ritmini yakaladık. Güzel olan vakti tamamladık. Şimdilik hoşçakalın diyeceğim. Güzel bir gün geçirin. Radyonuz açık olsun. Yarın hayatın ritmiyle buluşmak üzere. Bugün hoşçakalın.

0: Uzmanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

mi soluk? Korkuyorduk değmesin nazar diye, şimdi iki yabancı olduk.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel çözüm. Şehir içi değiştirilmesi taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Karnaval'dan ve harika bir salı gününden tüm dinleyenlerimize merhaba. Eylem ben. Hafta içerisinde her gün olduğu gibi bugün 2 saat boyunca sizlerle birlikteyim. Açın radyolarınızın sesini ve koltuklarınıza yansının. Başlıyoruz programı.

Bu aralar kimle konuşsam ya düğüne gidiyorlar ya düğünden geliyorlar. Kahramanmaraş'ta enteresan bir şey olmuş. Bir damat takı töreninde altın yerine tam 100 civciv almış. Evet, damadın eski ustası demiş ki büyük çuval sana yatırım olsun. Böyle bir armağanda bulunmuş. Altın fiyatını takip etmeye çok gerek kalmadı galiba. Bundan sonra düğünlerde kaç gram taktın yerine kaç civciv bıraktın da olabilir. Eğlenceli komik olmuş aslında. Ama acaba genç çift ne düşündü bu 100 civciv hediyesinden sonra?

profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Tekrar sevemen diyenler. Bence öyle büyük laflar etmeye çok da gerek yok. Hayat bazen öyle senaryolar yazıyor ki hayatınız tümden değişebiliyor. Manisa'da yaşayan 75 yaşında bir kadın, yıllarca hizmetçilik yaptığı patronun aslında öz babası olduğunu DNA testiyle öğrenmiş ve mahkeme kararıyla babalığı kesinleşince de yaklaşık 1 milyar liralık mirasa da ortak olmuş. Hayat gerçekten sürprizlerle dolu. Hayat gerçekten çok garip bence. İki tane garip haber programımızdan. Dünyadan değil, Türkiye'den aktardık. Böyle enteresan bir haftayı

0: Türkiye'de yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
4: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

The Wall Street Journal'ın haberine göre süper zenginlerin yeni modasından bahsedeceğim size. Biz de böyle uzaktan izliyoruz. Sadece artık büyük bir malikane almıyorlarmış. Etrafındaki evleri de tek tek satın alıp kendilerine adeta özel bir mahalle kuruyorlarmış. İçinde özel otoparklar var, yürüyüş yolları var. Yani komşu gürültü yapıyor derdi yok çünkü komşular zaten kendileri oluyorlar. Ne acayip değil mi? Yani ya dünyanın bir tarafına bakıyorsunuz 40 metrekare evlerde yaşayanlar var. Sefalet içinde yaşayanlar var. Bir tarafa bakıyorsunuz sırf komşunun sesinden gürültüsünden rahatsız olmamak için bütün mahalleyi satın alanlar var.

ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Doğa bizi şaşırtmaya ve etkilemeye devam ediyor. Gerçekten öyle. Yani birçok şeyden gün içerisinde etkileniyoruz ama bu benim için de öyle. Herhangi bir fotoğraf gördüğümde ister istemez doğanın bir parçası. Kapılıp gidiyorum fotoğrafa. Yani sanat eserlerini de izlemek çok keyifli olabilir. Çanakkale'de mesela halk arasında Kalpte Göl ya da Pembe Göl olarak bilinen bir göl var. Temmuz ayı ile birlikte yeniden pembeye büründü. Gerçekten pembe. Üstelik bu yıl biraz naz da yaptı deniliyor. Son 13 yılın en yoğun yağışları nedeniyle renk değişimi birazcık gecikmeli gerçekleşti. Kalp şeklinde bir görüntüsü var gölün. Pembe tonlarıyla sosyal medyanın da yeni gözdesim. Selfie çekmek isteyenler şimdiden rotayı Çanakkale'ye çevirmiş durumdalar. Hafta sonu henüz zaman var plan yapmak için.

Hepimizin hayalleri var. Özellikle emekli olduktan sonra. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Nerelerde yaşamayı düşünüyorsunuz bilmiyorum ama TÜİK'in bu hafta yeni araştırması yayınlandı. Bakmışlar emekliler en çok hangi kentlere göç ediyormuş. Listenin zirvesinde İstanbul var. Vallahi ben çok şaşırdım. Çünkü genelde İstanbul'da yaşayan birçok arkadaşım ya bir an önce emekliliği bile beklemeden aslında yavaş yavaş uzaklaşmak istiyorlar. Büyükşehir kabusunu. Trafiği çok da çekmek istemiyoruz galiba belli bir yaştan sonra. Ardından Balıkesir ve Ankara geliyormuş. Artık sakin bir hayat yaşayacağım diyorlar. Ama yine büyük şehirler dikkat ettiyseniz. Çünkü mesele sadece deniz kenarı değil.

Ne diyorduk, emeklilikte nereye yerleşeceğiz, ne yapacağız? Ya gönül tabii ki böyle küçük kasaba, köy ister. Ama bir taraftan çocuklara da yakın olmak, torunları da daha sık görebilmek, ne bileyim sağlık hizmetlerinden faydalanabilmek, pazara, markete yakın olabilmek de bence hayatın her döneminde önemli. O yüzden Türkiye'de emekli olan birçok kişi de aynen böyle düşünüyormuş. Büyük şehirleri tercih ediyorlarmış. Ama Balıkesir deyince de çok güzel bir şehir değil mi? Hem deniz var, hem büyük şehir. Tarımsal olarak da baktığınızda çok güzel bir şehir. Buradan selamlarımızı gönderelim Balıkesir'den bizi dinleyenlere.

Dünyanın en zengin ülkeleri açıklandı. 2026'ya göre kişi başına ortalama servette zirvede İsviçre var. Onu Amerika ve Lüksemburg takip ediyor. İlk 30 Avrupa'nın ağırlığı var. Asya'dan Hong Kong, Singapur ve Japonya gibi ülkelerde listedeler. Tabii burada küçük bir dipnot var. Bu rakamlar ülkenin toplam servetinin yetişkin nüfusa bölünmesiyle hesaplanıyor. Yani mahallede bir milyarder varsa ortalama hepimizin morali biraz yükseliyor. İstatistik biliminin kerameti de bu olsa gerek.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

ara ara kendime sorduğum şeylerden bir tanesi. Zeus gerçekten bu topraklarda mı yaşıyordu? Gidip görmek en iyisi galiba. Antik Yunan tanrılarının efsanevi evi ülkemizde biliyorsunuz Olimpos'ta UNESCO Dünya Mirası listesine aday gösterildi ve eğer kabul edilirse yalnızca nefes kesen manzarasıyla değil mitoloji ve tarihiyle de dünya çapında tescilini almış olacak. Düşünsenize bazıları daha temiz hava almak için çıkıyor, bazıları da Zeus'ta karşılaşmak için benim gibi olanlar yani.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel şehir içinde şehir taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
1: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

başladı bu yaz. Muhtemelen birçoğumuz dağ bayır gezeceğiz. Evet, az önce kendi ülkemizden bahsettik, Olimpos Dağı'ndan. Gitmeyenler varsa muhakkak gidip ziyaret etsinler. Ardından Yunanistan'ın Mora Yarımadası'na da gideceğiz galiba. Christopher Nolan'ın The Odyssey filminin ardından turizmde büyük bir hareketlilik bekleniyormuş. Homeros'un destanından uyarlanan filmin çekimlerine ev sahipliği yaptı bu bölge. Önümüzdeki dönemde dünyanın dört bir yanından ziyaretçi çekecek. Küçücük yer. İnsanlarla dolu taşıyacak bence.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

geldiniz, kumanda elinizde, bir bölüm daha izleyeyim dediniz. Sonra bir bölüm, bir bölüm, bir bölüm. İşte bilim insanları tam da bu alışkanlığımıza dikkat çekiyorlar. Bir araştırma yapmışlar Amerika'da. Orta yaşlarda çok sık televizyon izleyen kişilerin beyinleri giderek küçülüyormuş. Sadece oturmak değil, otururken ne yaptığımız, masa başında çalışırken problem çözen, düşünen ya da iletişim kuran kişilerde aynı olumsuz sonuçlar görünmüyor. Yani böyle dümdüz ekrana bakıyorsanız büyük sıkıntı. Hatırlatayım dedim akşam olmadan.

Karnaval'ın bugün de sonuna geldik. Katılan dinleyen tüm dinleyenlerime çok teşekkür ediyorum. Yarın haftanın tam ortasında aynı saate ve frekansta yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi başlıyor. Hayatın ritmi başlıyor.

Günün en güzel saatlerini paylaşacağımız Hayatın Ritmi başlıyor. Bugün de yine bu iki saat boyunca en sevdiğiniz şarkılarla, günün güzel haberleriyle hayatın ritmini bizimle birlikte yakalayacaksınız. Günün anın hayatın ritmini yakalamak istiyorsanız açın radyonu. Ben Rana Mikrofon'un sizi radyonu. Günün iki saatini birlikte paylaşmaya başlayalım. Hepiniz hoş geldiniz.

Çapta. Yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

güzel şeylerden bahsedelim. Güzel ihtimaller uyandıralım hayatımızda. Peki bugün nelerden bahsedeceğiz hayatın ritmini? Şöyle bir bakalım. Uzmanlardan her gün oturarak çalışanlar için kritik bir dakika uyarısı gelmiş, bundan bahsedeceğiz. Ağustos'ta gökyüzündeki şölenden bahsedeceğiz. Güne güzel başlamanın yollarından. Tatili en mükemmel nasıl geçiririz, ondan bahsedeceğiz. Bazı makyaj ürünlerini buzdolabında saklamamız gerekiyor. Acaba hangileri, ona bakacağız. Aynı zamanda esneklikten bahsedeceğiz. Vücudumuzun esnekliğini, önemli bahsedeceğiz. Yine bugün hayatın ritmi dopdolu. Yine hayatın ritmiyle. Ne kadar olacağız?

kurduğumuz hayaller, gördüğümüz düşler gerçek olsun diyoruz ya, gördüğümüz güzel düşler diyelim ona. Zaman zaman gece gördüğümüz düşleri, gün içinde karşılaşacağımız insanları, yaşayacağımız olayları kestiremiyoruz tabii ki. Zaman zaman hayatı gelişi güzel yaşarken çoğu zaman plan program çerçevesinde yaşamaya çalışıyoruz. Peki, umarım bugün güzelliklerle karşılaşırsınız. Bugün istediğiniz ne varsa ayağınıza kadar gelir. Gördüğünüz güzel düşler gerçek olur, hayal ettikleriniz sizin olur diyelim. Bu güzel salıyı keyiflendirmeye devam ederken hayatın ritminde en sevdiğiniz şarkılarla gün renklendirelim. Peki, Beşir Bayraktar'ı dinleyeceğiz. Mehmet Erdem'den Zeynep Salih'e, Hande Ünsal'dan Buraya, Simge Dönücü Seçkin'e en sevdiğiniz şarkılar için hadi bir saçık olsun.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.

Zaman zaman gün içinde yaşadığımız stres, zaman zaman hayatımızda devam eden stres vücudumuzda bir gerginliğe sebep oluyor. Siz de mutlaka çoğu zaman denemişsinizdir esneme hareketleriyle o gerginliği azaltmayı. Ancak uzmanlar vücudunuzdaki bu kısıtlanmışlık hissinin asıl sorumlusunun esneme hareketleriyle geçemeyeceğini söylüyorlar. Hareket kabiliyeti eksikliği sebebiyle vücut esnekliğini kaybetmiş olabilir. Sürekli esnemenin işe yaramadığını söylüyorlar. Gergin hissettiğinizde yaptığınız ilk şey esneme hareketleri yapmaksa sadece esnemenin vücudun bu sorununu çözmediğini söylüyorlar. Aklınızda olsun, amacınız sadece gevşemek olmasın diyorlar. Yaşlandıkça daha güçlü, daha yetenekli, yaralanmalara karşı da daha dirençli olmak olsun. Odaklanmanız gereken asıl şey daha iyi hareket etmeyi öğrenmek demiş yapılan araştırmalar. Ben de hatırlatmış olayım, belki denemek isteyenler olur.

Şimdi sevgili hanımlar, size bir şey sormak istiyorum. Makyaj ürünlerinizi, makyaj malzemeleri nerede saklıyorsunuz? Genelde büyük bir ihtimalle ya banyo dolabında ya da makyaj masasında saklanır. Özellikle makyaj masamız vardır bizim. Ancak aslında bazı ürünlerin buzdolabında saklanması gerektiğini muhtemelen duymadınız daha önce. Gelin hangi makyaj ürünlerinin buzdolabında saklanması gerektiğine bakalım. Göz kremlerinizin soğuk olması sadece serinletici bir etki yaratmıyormuş. Aynı zamanda kan damarlarındaki şişlikleri de indiriyormuş. Bu yüzden göz çevresi kremlerinizi buzdolabında saklayın diyorlar. Parfümler, evet yanlış duymadınız. Isı ve güneş ışığı favori parfümünüzün kokusunu değiştirsin istemiyorsanız eğer parfümünüzü de buzdolabında saklayın diyorlar. Doğal vücut ürünleri kullanıyorsanız eğer onları da buzdolabında muhafaza etmenin ömrünü uzatacağını söylüyorlar. Yüz maskeleri, eyelinerlar, hatta dudak balsamı olan parlatıcıların da buzdolabında saklanması gerektiğini söylüyorlar. Bu önemli detaylar aklınızda olsun. Varsa mini bir buzdolabı masanızın üstüne sığacak kadar onu da edinirseniz makyaj masanızın üzerinde mini buzdolabında makyaj ürünlerinizi saklayabilirsiniz.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi devam ediyor.

Hayatta hiçbir zaman mükemmeliyetçi olmamak lazım diye düşünüyorum. Çünkü mükemmeliyetçilik bir kere anksiyeteyi yükseltiyor. Fakat yine de yaşadığınız o güzel anları en güzel şekilde yaşamak istiyorsanız, mesela tatilinizi en iyi şekilde değerlendirmek istiyorsanız, mükemmel tatilin ipuçlarını vermişler. Tabii hiçbir şey mükemmel değildir ama siz yine de sorunlarla karşılaşmamak, en iyisini yaşamak için bize kulak verin. Beklenti yaratabilmek için mümkün olduğunca erken plan yapmanız gerekiyor. Uzmanlar uçak biletlerinin, tatil hazırlıklarının erken yapılmasının daha iyi bir tatil için vazgeçilmez olduğunu söylüyorlar. Pişmanlığınızı en aza indirgemek için kendi adınıza birkaç seçenekle sınırlandıracaksınız. Ona göre seçim yapacaksınız. Bir haftalık tatilin en iyi tatil olduğunu söylüyorlar. Zira bir haftadan sonraki tatilin çok da mutlu hissettirmediği görüşündeler. Mental açıdan tatil moduna girebilmek için de kendinize bir zaman vereceksiniz. Bu yüzden erken tatil programı yaptığınızda mental açıdan da kendinizi tatile hazırlamış oluyorsunuz ve maksimum mutluluk için fazla eşya götürmeyin. Eşyalara değil deneyimlere para verin diyorlar. Peki sizin mükemmel tatil anlayışınız nasıl? Şöyle bir gözden geçirin, belki eklemek istedikleriniz olacak.

Hayvanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Oto Lastik.

Güne nasıl başlarsınız? Kimimiz yatağın solundan kalkınca biraz mutsuz başlar. Kimimiz her güne pozitif başlar. Kişiden kişiye değişkenlik gösterse de havanın durumunu, o anki ruh durumunuza, gökyüzünün durumunu, aya, güneşe bağlı olarak değişkenlik gösterebiliyor. Fakat güne güzel başlamanın yolları var. Güne en iyi şekilde başlayabilmek için, güzel bir gün geçirebilmek için bir gece önceden gün planlansın diyorlar. Ben spontan yaşamayı seven taraftayım ama yine de küçük planlar yapabiliriz bir sonraki gün için. Güzel bir sesle uyanın demişler. Mesela sevdiğiniz birini, mesela en sevdiğiniz şarkıyla. Aynı zamanda tabii çalar saatle uyanmak yerine güne başlama sesinizin daha iyi bir ses olması gerektiği görüşündeler. Erken uyanmanın güne en iyi başlama yolu olduğunu söylüyorlar. Egzersiz yaparak, meditasyon yaparak, kahvaltı yaparak güne başlamamız gerektiğini söylüyorlar. Bir de sevdiklerinizi kucaklayın, öpün, onlara günaydın mesajları gönderin. Böylece güne daha iyi başlarsınız demişler. O halde biz de güne başlarken en iyi nasıl uyanırız? Kendi programımızı yapalım ama tabii nasıl uyanalım?

Şimdi Ağustos'u hafta sonu karşıladık. Bugün ayın 4'ü. 4 Ağustos'a başlıyoruz. Dolayısıyla Ağustos ayı boyunca gökyüzünde yaşanacak şölene şöyle bir göz atmak istiyorum. En yoğun dönemini gökyüzü 13 Ağustos gecesi yaşayacakmış. Göktaşı yağmurunun 13 Ağustos gecesi zirve yapacağı söylüyorlar. Her yıl olduğu gibi bu yılda yine Ağustos ayında yılın en görkemli meteor yağmurlarından biri olan Perseid meteor yağmurunu izleyeceğiz. 24 Ağustos'a kadar, 17 Temmuz'da başladı ama 24 Ağustos'a kadar devam edecek. Özellikle 13-14 Ağustos'ta zirve yapacak. 13 ve 14 Ağustos gecelerinde saatte 100 meteoru izleyebilirsiniz diyorlar. Denk gelirse sizin baktığınız yerlere. Perseid meteor yağmurunun haricinde çıplak gözle izleyeceğimiz çok önemli olaylardan bahsetmemişler. Bu yüzden gözünüz Ağustos ayında Perseid meteor yağmurunda olsun diyelim.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Belki de her gün egzersiz yapıyorsunuz. Her gün spor salonuna uğruyorsunuz. En azından haftada 3-4 gün spor yapmayı adet haline getirdiniz ama sürekli oturarak çalışıyorsanız onun bile yetmeyeceğini söylüyorlar uzmanlar. Saatlerce spor yapmak yerine her yarım saatte bir, her saat başında kalkıp hareket etmenin daha faydalı olduğunu söylemişler. Yani evet, egzersiz programlarına devam edeceksiniz. Evet, her gün en azından yarım saat, bir saat spor yapmak önemli, yürüyüş yapmak önemli. Ancak günün geri kalanını oturarak geçirmenin hala ciddi sağlık sorunlarını ortaya çıkartabileceğini söylüyorlar. Hiç değilse her saat başında birkaç dakika mutlaka yürüyüş yapın demişler. Eğer oturarak çalıştığınız bir işiniz varsa, eğer günün büyük çoğunluğunu oturarak geçiriyorsanız her saat başında ayağa kalkıp birkaç dakikalık yürüyüşler yapmayı ihmal etmeyin diyelim o halde.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu. Profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

Türkiye'nin hatta dünyanın dört bir yanından çok üzücü orman yangını haberleri geliyor. Ciğerlerimiz yanıyor diyorlar ya, çok doğru söylüyorlar. Çok üzücü haberler. Dünyadaki en tatsız haberlerden bir tanesi bence yaz ayları geldiği vakit orman yangınları haberleri duymak. Sadece üzülmekle kalmıyoruz. Uzmanlar yangınlar sebebiyle oluşan bu yoğun dumanın özellikle yaşlılarda, çocuklarda, kronik hastalıkları olan kişilerde ciddi solunum yolu problemlerine de yol açtığını söylemişler. Yapılan araştırmalarda sağlıklı bireylerin bile baş ağrısı, göz yanması, boğazda tahriş gibi şikayetlerle etkilenebildiğini söylüyorlar. Yani aslında insanoğlu ne yaparsa kendine yapıyor bazen fark etmeden. Umarım güzel haberler alacağımız güzel bir gün olsun diyelim. Böyle tatsız haberler duymuyorum.

Müzik dünyasından güzel haberler de veriyoruz. O güzel haberlerden biri de Derya Ulu ve Asil Gökçepe'sinden geldi. 10 yıllık aşk mutlu sona ulaşıyor. Uzun yıllardır birlikte olduğu nişanlısı Asil Gök'le evlilik hazırlıklarında sona doğru geldiklerini açıkladı Derya Ulu. Yıl bitmeden sade bir törenle dünya evine girmeyi planladıklarını söylemişler. Aynı zamanda Asil Gök'ten daha doğrusu ilk single heyecanı da alıyoruz. Başarılı müzisyen prodüktör Asil Gök kariyerinin ilk solo single çalışması Ne Oldu Böyle'yi de hayranlarının karşısına çıkartmış. Biliyorsunuz Yansıma'yla Derya Ulu'yla düetinin ardından kendi single çalışmasını biz de hayatın ritminde yabaniyle dinleyeceğiz Derya Ulu'yu. Peki radyonuz açık olursa çok sevdiğiniz sesler, günün güzel haberleri.

güzel bir salı dedik. Haftanın ikinci iş gününde bu güzel salının tadını birlikte çıkarttık. Hayatın ritmini yakaladık. Biz ayrılan vakti tamamladık. Şimdi hoşça kalın diyeceğim. Güzel bir gün geçirin. Radyonuz açık olsun. Yarın hayatın ritmiyle buluşmak üzere. Bugün hoşça kalın.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: iki.
1: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivan Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Sakince bir bak bak dedi aksar. Hadi kalk sar başa aksak dedi aksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsa çuğ kaypak. Kime sorsak rap yapmak.

ya bak, hiç kimseyi alamıyorum sarayıma. Hey, hey, hadi gel beni yer.